ateşi mi nerede? Karamaliyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişi, gerekem gelip, bir kevne bedo.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: Oh, je l'enfant rouge. Non, non, non.
1: Çekip konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

의 왕그 띠 딜레왕라스 이하와시린 자록시아크린 바후 브라쿠슈튼 호슈쿠 다이크브른 나무세 쉐레페 레세네 쉥갈 나무세 Peşeroje jiyane Kurdistan Ey gecu hortinme Ey lawanin Kurdi Ey gele Kurdistan Nehilin Kurdistan jidestere Ey peşmerge Ey gerilla Kurdistan dis salan destemema Bu veke behişte kaala Nehilin tekbiçi Hemu biyek dengu yek destbin Kurdistan'ı bu parizin hediye bilin bugün etmeye poşimani bindesti istuhari vere ne helin ver nedin ver hobidin ver fadan jiyane yan kur-

böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddareye oyah böyle çip

0: Allah'ıma Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl kapışan cihazisi? Bela kadar hapçay hoş mu kirli de çeki? Haydi kirim haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi ve gıhı ve gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunun

0: Rouge, rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

ey evina dile min Ronia çavye min Min biriya tekülle Kes kuy soru deramın.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sizi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunun

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sur zera min

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbas kirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te

0: Je dois voir rouge. Mon bon.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmin isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!